Gece yuhas osmanın su geldiler Bundan baş ok geldiler Osmanlı'ya Her hoş dayıt o babayı o yuvurça Bir işten de fırça Osmanlı'ya Her gitti o şubaya Bir filiri o kubaya Gece yuhas osmanın su geldiler Bundan baş ok geldiler Osmanlı'ya Her gitti o şubaya Bir filiri